0: uyayiqoqosha
1: zalana so
0: uzalana so
1: tut kada
0: ikuse
1: lichapizi
2: sawara iki
1: zalana so
2: zalana so
0: ukhandeza chapo.